Ulaş ulaş da zavu duman duman azı duman ağlan ağlan azı ayağlayış uşaş da